ateşi gözlerinden almıştım. Hangi dağın volkanıydın, içime erirken üşürdüm. Şimdi yaktığından arta kalandır yüreğim. Yokluğunun dumanı tüter gözlerimde, yalnızım. Yüreğimin cesedini taşıyorum göğüs tahtamda. Cigara gibi söndürüyorum dibimdeki ateşi ve en uzak yıldızlar gibi susuyorum. Bağ buzumuyum, kuşlarca kipriklerime tüner, yüzümün gurbet yollarına dökülür gözyaşlarım. Susarsam gece ormanlarınca ürperirim, içim acır bilmez misin? Acırsam sürülmüş tarlalarca derinden acırım, yangın başlar yaralarımda. Eylül seninle birlikte yağmurları da götürür, küle dönerim. Meğer gözlerin zülfün telinden bir tuzak, kınından çıkmış pusuda bir bıçaktı. Ellerinin suskun soğukluğunda bozkır çalıları gibi kararıp kaldım ara yerde. Tutunduğum dalla sustum, dağ gibi sustum. Artık tamamlandım.

Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat, ayaklarınla kasıklarının kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun, yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah Şahrut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayı istedim.

Palandöken'den Kartepe'ye. Dadaşlar Kadırga Yaylası'nda buluşuyor. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonumuzun 14. Geleneksel Piknik Festivali ile sizleri doğanın eşsiz güzelliğinde buluşturuyoruz. 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Gölcük Kadırga Yaylası'nda çadırlarınızı kurun, piknik sepetlerinizi hazırlayın ve festival coşkusuna ortak olun. Bar ekipleri, cirit şölenleri, geleneksel oyunlar, yarışmalar, gösteriler, şarkılar, türküler ve halaylarla dopdolu iki gün sizleri bekliyor. Üstelik sürpriz sanatçılarla eğlence doruğa çıkacak. Geleneksel Erfest 26 Piknik Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir.

Palandöken'den Kartepe'ye. Dadaşlar Kadırga Yaylası'nda buluşuyor. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonumuzun 14. Geleneksel Piknik Festivali ile sizleri doğanın eşsiz güzelliğinde buluşturuyoruz. 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Gölcük Kadırga Yaylası'nda çadırlarınızı kurun, piknik sepetlerinizi hazırlayın ve festival coşkusuna ortak olun. Bar ekipleri, cirit şölenleri, geleneksel oyunlar, yarışmalar, gösteriler, şarkılar, türküler ve halaylarla dop dolu iki gün sizleri bekliyor. Üstelik sürpriz sanatçılarla eğlence doruğa çıkacak. Geleneksel Erfest 26 Piknik Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir.

çok uzaklardan gelip çok uzaklara savrulan sevda yerleriydik. Biz ki asi umutlar beslerdik yüreğimizde. Hesapsızlı yüreğim, pazarlıksız ve katıksız. Şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım, ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalandım. Zamansız yakalandım.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Değiş Saati başlıyor.

0: Değiş Saati sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Çağdaş Akustik başlıyor.

0: 그래비 아랜드 바로
1: Evet, Bay Nali İzbrekanlar başladı. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyo Çağdaş'ta haftanın ikinci gününden, salı gününden herkese kucak dolusu selamlar olsun. Efendim, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olsun hepimiz için. Böyle hayatın koşuşturması içinde bazen nefes almayı da unutuyoruz. Ama türkülerimiz var, insan omuzuna koyan eli var. Yani yalnız değilsin diyen türkülerimiz var. O yüzden bizler buralardayız. Saatleri 15'i gösterinceye dek tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz Berna Uytunönk. Buralardayım, yerim aldım. Yarım kalmış cümlelerinizi, içinize attığınız sözleri ya da özlemlerinizi türkülerle tamamlamak için mikrofonumun başındayım. Varsa istekleriniz, selamlarınız, içinizden geçenleri bizlere yazabilirsiniz. WhatsApp hattımız 542-424-8950, bir mesaj kadar yakınız. Evet, Çağdaş Medya Grubu çatısı altında 20 yıldır kesintisiz yayın yapan Radyo Çağdaş sadece bir radyo değil, bakın bir hafıza, bir kültür yolculuğu. Çağdaş Kocaeli gazetemizde gündemi tutuyoruz. Çağdaş Sanat Akademimizde sanatı ve yeteneği de destekliyoruz. Çünkü biz inanırız ki kültür yaşarsa toplum nefes alır. Bugün yine mikrofonumuz açık, kalbimiz açık, türkülerimizle başladık. Bazen bir türkü bir ömrün anlatamadığı iki dakikayı bile anlatır, emin olabilirsiniz. Ahmet Aslan Yar Olmazmış parçasıyla başladık. Bakın, bazı türküler ilk notası girdiği andan itibaren böyle eski bir yarınızı sızlatabiliyor. O yüzden sevmekle yetinememenin, kavuşamamanın, kaderle inatlaşmanın türküsüdür bu. Hep diyoruz ya, sevmenin her zaman yetmediğini, bazen kaderin insandan daha güçlü olduğunu hatırlatıyor bize, bu gerçeği yüzümüze çarpıyor. Ama bir yandan da insanın içinde hala sevme cesareti de bırakıyor. Evet, Radyo Çağdaş'ta bir türkü değil, bir iç dökücü paylaştık sizlerle Ahmet Aslan'dan. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir de güzel bir Sevcan Orhan çalışmasını sizlerle buluşturalım. Evet, Yar Elde Kaldıktan Sonra bu aslında Maraş depremi için yazılmış bir türkü. Onu buluşturalım Sevcan Orhan sesinden. Tekrardan hoş geldiniz.

Ama Türklerin gücü vardır sevgili dinleyiciler. Acının içinden dayanışma da çıkartır. Gözyaşlarının içinden kardeşlik de doğurur. O yüzden bu eserde bir hatırlatma var. Unutmadık, unutmayacağız ve yaralarımızı birlikte saracağız. Evet, Sevci Nurhan yorumuyla bizlerle birlikteydi. Şimdi ise güzel bir ilk ayakkabı parçasını buluşturalım sizlerle. Bekle Buğday Tanesi diyecek. Yalnız albümünde seslendirmişti bunu. İlkay Akkaya gerçekten özgün müziğin mihenk taşlarından bir tanesidir. Hepinize keyifli dinlemeler.

Valla Engin Nurşani her dinleyişimde içim yanıyor, yanmıyor değil. O yüzden saygı, sevgi, rahmetle de yad etmek isterim. 1984 doğumlu Türk halk müziğinin ustası Ali Nurşani'nin oğluydu. Babasından aldığı aşık geleneğini modern yorumla birleştirdi. Hakikaten o kadar güzel bir kitleye de ulaşmıştı ki bu kıymetli sesiyle. Maalesef 2020 yılında genç yaşta amansız bir hastalıktan dolayı aramızdan ayrıldı. Ama yüreğimize dokunan eserler de bıraktı bakın. Mesela onlardan bir tanesi Gel Desem Gelir Miydin? Bazı sorular vardır yani cevabı bilinmez ama insan yine de sormadan da duramaz. Gel desem gelir miydin? Bana göre böyle gururla özlem arasında kalmış bir yüreğin sesidir aslında bu. Valla Engin Nurşen'in yorumu o kadar sahici ki sanki karşımıza oturmuş da bize anlatıyormuş gibi çalıp söylüyor. Radyo Çağdaş'taydı efendim, bizlerle birlikteydi. Şöyle bir mesajımız var. Selam Berna Hanım, nasılsınız? Benim için Engin Nurşen'den bir parça çalar mısınız? İyi yayınlar demiş Serpil Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasınız. İyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Hoş geldiniz tekrardan.

O zaman dilleri pelesenk olan bir türküyü daha sizlerle buluşturalım. Sizlerden gelen mesajlar doğrultusunda ben yayın akışıma yön veriyorum. Her zaman bunu söylüyorum. O yüzden varsa istekleriniz, mesajlarınız yollayın gelsin. Güler Duman gelecek efendim Ayaz Yarim türküsüyle. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz.

Vallahi soğuk bekleyişin o kadar güzel. Ya bizde her şeyin türküsü var, farkında mısınız? Yani aklınıza gelebilecek her şeyin türküsü yazılmış. Bazı türküler de soğuktur böyle. Ama içinde yanan bir ateş de taşır ya. Ayaz yârimde tam o hissi veriyor. Evet, dışarısı ayaz, içerisi ise kavuşamamanın, hasretin, beklemenin koru var. Of of, evet, Güler Duman hocam da bizlerle birlikteydi. Şimdi ise Kara Bulut adlı çalışmasıyla Yüksel Baltacı bizlerle birlikte olacak. Merhaba, İzmit Kocaeli'den Melek. Bana Yüksel Baltacı'dan bir parça Kara Bulut özellikle eserini çalar mısınız? Teşekkürler şimdiden. Programınız çok güzel, bayılarak dinliyorum. Radyo dinlemeyi sizinle sevdim, bekliyor olacağım demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizimle birlikte radyoyu seviyor olmanız da ayrıca bizi çok çok mutlu etti, gurur duydum. Çok teşekkür ediyorum. O zaman keyifli dinlemeler dileyelim sizlere, sonrası yine buralardayız.

biraz tarz dışı olacak ama olsun. Dinleyicilerimizden gelen istekler bu yönde olduğu zaman bizler de keyifli bir şekilde yayınlamayı özen gösteriyoruz. Merhabalar, Kocaeli'den Berfin, dostum ülke için Zakkum'dan Hatıran Yeter parçasını istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Beğenerek dinliyoruz sizi. Ses tonunuz çok güzel. Size dinlemek için saat 1'e işlerimizi yetiştiriyoruz demiş Berfin. Çok teşekkür ediyorum sevgili Berfin. Tatlısınız gerçekten. O zaman hep birlikte bu eseri dinleyelim olur mu? Saat 1'e işlerinizi yetiştirdiğiniz için ayrıca da teşekkür ediyorum. Bu arada İrfan Bey de Selçuk Bazı'dan Ağla Yüreğim istemişti. Onu da yayınlamış olduk. Efendim, ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Zakkum Hatıran Yeter, Berfin bir ülke için gelsin. Tabii tüm radyo çağdaş dinleyicilerine armağan olsun.

0: Evet efendim, Avuzar Sen Hiç Mi Bahar Görmedin eseri bizlerle birlikteydi. Bu arada İrfan Bey'in çok ısrarı üzerine bir Kubat Yar Yarası eserini buluşturalım efendim. Evet, Kubat'ın klasiklerinden bir tanesidir aslında bu. Yine karat nakarat dinleteceğim sizlere. Hadi bir dinleyin, sonrası Dermanımsın'la devam edeceğiz.
1: Biliyorum, çok kırgınsın bana.

çok güzel değil mi ya? Vallahi dinlerken böyle bazı türküler birine iyi ki varsın diyemediğini Sena'nın yerine de söylenebiliyor. Dermanımsa tam da o teslimiye türkülerinden bir tanesi. Vallahi şifa gibi ya. Hani böyle insan hayatta tutunacak bir dal aradığı zamanlarda birinin varlığı her şeyin ilacı olur ya. İşte dinleyenlerin en çok hissettiği şey de bu bence. Umudu büyütüyor bu türkü.

Evet, bu kıymetli eseri de sizlerle buluşturmuş olduk. Çok da güzeldi açıkçası. Bakın sırada ne var? Nadire teyzemiz diyor ki, Esmer şekerim, senden Cankat Erdoğan'dan bir parça istiyorum. Canım arkadaşım, annene ve tüm sevdiklerime gelsin demiş. Gelsin bakalım. Şu an kalabalık bir şekilde oturuyorsunuz sevgili teyzem, muhasses teyzem. Hepinizi çokça öpüyorum. Çalan bütün eserleri ben sizlere armağan etmek istiyorum, kabul ederseniz. Sizi de çok seviyorum bu arada. İnşallah böyle mahalleye geldiğim zaman hepinizi ziyaret edeceğim. Gelsin bakalım Cankat Erdoğan'dan, yolun açık olan.

Bu eser 14 yıl önce Hasan Ali abim Yalçın ve Volkan'la birlikte şöyle bir göl kenarında 3-4 arkadaşın oturup da keyiflendiği zamanlarda çekilen bir şeydir.

Ne kadar güzel değil mi? Gerçekten insan dinleye dinleye bitiremiyor bu güzel türküleri. Şöyle güzel eserlerle devam edelim efendim yolculuğumuza, mesajlarınıza bakalım. Selamlar, ben Resul, İzmit Merkez'den. Benim için de güzel bir eser yayınlarsanız sevinirim Berna Hanım, arkasınız demiş. Çok teşekkürler Resul kardeşim. Allah razı olsun sizlerden de. Bu arada Metin Bey ulaşmış bizlere. Berna Hanım bugün keyfiniz yerinde mi yazmış? Tabii ki de yerinde. Çok teşekkür ediyorum Metin Bey. Umarım sizler de iyisinizdir. Ben Kocaeli'den Ülkü, tüm koşuşturmaların arasında sesinizle bizleri nasıl dinlendiriyorsunuz? Arkadaşım Belfin için Ahmet Kaya'dan Dostum parçasını istiyorum yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hemen şöyle yazıyorum efendim Dostum eserini. Dostum, dostum, güzel dostum. Bu ne beter çizgidir bu. Bu ne çıldırtan denge. Yaprak döker her yanımız. Bir yanımız bahar bahçe. Şimdi dostluk böyle hayatın en gösterişsiz ama en kıymetli hediyesi değil mi sevgili Ülkü? Evet, aileyi seçemezsin, kaderi değiştiremezsin ama dostu seçersin. Ve insan kimi seçerse biraz da ona benzer. Dost dediğin en dağınık halini gördüğünde bile seni eksik saymayandır. Başarını alkışlarken sesi titremeyen, düşünce yanından çekilmeyendir. Bakın, gerçek dostluk çok kalabalık değildir. Böyle 3-5 kişidir belki ama ömrünün en zor gecesinde telefon açabildiğin o ilk isim bütün kalabalıklardan daha güçlüdür. Ne kurbağalar, öyle bir yerdeyim ki. Hani dostluk menfaatlik değildir, emektir. Aramazsan kopar, ilgilenmezsen solar ama emek verirsen yıllar geçse de ilk günkü sıcaklığında kurur. Çalkalanır suları bir yanım. O yüzden bir çay masası, bazen uzun bir yol, bazen sessizce yan yana oturmak, bazen dertlerimizi böyle gözlerimizin içine bakarak anlatmak. Dostluk böyle büyük cümleler de istemiyor. Varlık istiyor, samimiyet istiyor. Çünkü hayatta herkes yanında olabilir ama herkes arkanda durmaz. Gerçek dost arkanda kollayandır. O yüzden bu güzel dostluğunuza armağan etmek isterim ben de bu kıymetli eseri. Gelsin bakalım Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum eseri. Sevgili Ülkü ve Berfin için gelsin.

Evet efendim, bir yanımız Bahar Bahçe. Böyle bu türküyü duyduğumda benim içim sarsılıyor. Hamit Kaya sadece bir dosta değil, hayata, yalnızlığa ve ihanete de özlemle sesleniyor bakın.

Biraz önce bir arkadaşıma dedim ki Ahmet Kaya işte dün akşam yani Türkiye'nin en popüler dizilerinden bir tanesinde Ahmet Kaya'nın bir eseri yayınlanmıştı, Kafamız

0: arada şöyle bir mesaj da aldım. Aziz Bey'di sanırım, değil mi? Evet, merhaba Berna Hanım, yine çok güzel program. Türkülerle çalışmak o kadar güzel ki. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Sizden Mustafa Özarslan'dan Havada Kar Var türküsünü rica edecektim.
1: Bu akşam...
0: Bu önceki mesajıymış, pardon. Merhaba Berna Hanım, yine muhteşem bir yayın. Sizleri dinleyerek çalışmak o kadar güzel ki her şey gönlünüzce olsun, hoşçakalın demiş. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun, iyi ki varsınız siz de. İsviçre'ye de çok çok selamlar olsun. Evet, tek tuşla dünyanın her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. iOS ve Android uygulamalarından ücretsiz Radyo Çağdaş programının cep telefonlarınızı indirebilirsiniz. Sevgili Aziz Bey'i de ben bu güzel eseri armağan etmek istiyorum, kabul ederse. Gelsin bakalım tüm Radyo Çağdaş dinleyicilerine de.

artık sürersin bir sefa. Ne cismim kaldı ne cefa. Şikayet etmem bu defa. Dişimi sıkar giderim.

kaybetsem bile her şeyi, bu aşkı yırtar giderim. Sinsice olmaz gidişim, kapıyı çarpar giderim. Sana yazdığım şarkıyı

giderim. Köpeklerimden kuşumdan, yavrumdan cayar giderim. Senden aldığım ne varsa yerine koyar

Hani bize soruyorlar mı ya, seni bu hale kim getirdi? Neden bu hale düştün diye? Neden kafama sıkar giderim gibi büyük bir cümleyi kullanabiliyorsun diye? Demezler değil mi? Olduğu gibi bırakırlar bizi. Evet, Ahmet Kaya'yı saygı, sevgi, rahmetle de yad etmek isterim. Şimdi ise güzel bir Coşkun Tüz'ün çalışması bizlerle birlikte olsun. Umut Karakaş diyor ki, abla Coşkun Tüz'ünden ben olaydım, açar mısın Aygül Çakmağan olsun diye. Derman edelim. Bu arada sözü müziği de Coşkun'a ait olan kıymetli bir eseri de yayınlayalım efendim. Evet, dinleyebileceğiniz en iyi noktadasınız Radyo Çağdaş'ta. Buralarda saat 15'i gösterinceye dek.

Sevgili Coşkun'un o kıymetli sesinden ve söz müziği de kendisine ait olan Ben Olaydım türküsünü sevgili Umut kardeşime, benim can dostum Gulem'e derman etmiş olduk. Bizim bir eserimiz vardı Özgür Akdemir'den. Dur, Özgür Akdemir, Ayrı Ayrı, hatırlar mısın Gulecim? Eğer hatırlarsan bunu sana armağan etmek istiyorum. Çok seviyorum bu eseri. Hadi hep birlikte dinleyelim sevgili Aygül ve kendime armağan ediyorum. Hepinize çokça keyifli dinlemeler.

0: karar.
1: Güzel bir türküdür bu Süphan'da. Mesut Bey istemiş bizlerden. Selamlar olsun kendisine de. Şöyle bir mesajlarımıza bakıyorum hemen. Canım dostum bilmez miyim? Ve bardan o kadar çok seviyorum ki canım dostum arkadaşım can içim demiş. Benden de sana yani bize güzel bir sana güzel sevda demek eserini armağan etsem. Çok seviyorum seni çok. Dipnot. Sonrası da Umut yani can kardeşim için Gökhan Doğanay'dan. Güzel bir türkü istemiş. Bu eseri çalarsan çok mutlu olurum demiş. Tamamdır canımın içi. Sevgiler Gülçakmak. Gülüm'e derman edeceğim şimdi hiç merak etmeyin.
0: Dağının eteği, eteği güller.
1: Evet, Ahmet Kaya'dan Selda. Canım dostum Abdi bulduk armağan edebilir miyim demiş. Tabii ki de Selahattin Bey hoş geldiniz. Siz de sefalar getirdiniz.

0: Evet, Doğucan Yerli Gayet Süpandı adlı eseri de armağan etmiş olduk Metin Bey'e de. Şöyle bir Selda eseri istenilmişti. Evet, Selahattin Bey'den Abdi Buldu'a armağan olsun. Sonrası Sana Güzel Sevda Demek ve Gökhan Doğanay'ın diğer eseriyle buralarda olacağız.
1: Bu

eser benim hayatta en çok sevdiğim eserlerden bir tanesidir. Benim bütün güzel hatıralarımı eşlik etmiş kıymetli bir eserdir. Benim güzel dostum sevgili Aygül de bunu hatırlattı. Çok teşekkür ediyorum. Yani ben dinleyicilerimden gelen aslında yorumlar da şu şekilde, bu türkü gerçekten insana huzur veriyor. Çünkü bazen aşk kavga değil, sakin bir omuzla bulmaktır. O sakinliklerin de türküleri vardır, işte onlardan bir tanesi Erdal Güney. Sana Güzel Sevda Demek eseriydi. Evet efendim, şimdi ise Gökhan Doğanay, Asaletim Ali'dendir türküsünü sizlerle buluşturmak istiyorum müsaadenizle. Sevgili Umut istemiş Gökhan Doğanay'dan, Asaletim Ali'dendir türküsünü. Hadi hep birlikte bir dinleyelim, sonrası buralardayız.

0: Gökhan.
1: Evet, Gökhan Doğan'ın yorumunu buluşturduk efendim sizlerle. Cesaretim Ali'dendir eserim. Efendim, güçlü kadın sessizce direnen kadındır aslında. Böyle her sabah yıkılmamış gibi uyanan, içindeki fırtınayı kimseye göstermeyen ama yoluna devam eden. Omuzunda hayat, kalbinde sevgi, gözlerinde cesaret taşıyan kadındır. Bakın, güçlü kadın bağırmak zorunda değildir, varlığı yeter. Düşürülmeye çalıştıkça köksalar, susturuldukça istemsizce bağırandır aslında. Çünkü gerçek güç inceliğini kaybetmeden ayakta kalabilmektir, değil mi? Bütün güçlü kadınlarımıza bu türküyü armağan etmek istiyorum. Ben hep şunu söylüyorum, bu dünya dönüyorsa kadınların görülmeyen emeklerinden dönüyordur. O kadınlardan bir tanesi de sevgili Cahide Omurca, şu anda bizleri dinlemekte. Hakikaten gördüğüm en güçlü kadınlardan bir tanesin canımın içi. Allah sana güç, kuvvet, sağlık nasip etsin inşallah. O gücünle kök sala sala uzun ömürler yaşa.
2: Ömrümüzü kör sevdaya harcadık.

bu türkü üzerine aslında var ya, ansiklopedi ansiklopedi kelimeler dizilebilir. İnsanın derdini o kadar güzel ortaya koyuyor ki Kıvırcık Ali. 42 yaşında böyle geçirmiş olduğu bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı. Evet, ardında kocaman bir emek, kocaman bir sanat, yani yüzlerce türküler bıraktı. Yani onları sizlerle buluşturmak benim için bir onur şereftir. Tekrardan saygı, sevgi, rahmetle de yad etmek isterim Kıvırcık Ali'yi. Efendim, şimdi size güzel bir eserle daha baş başa bırakalım. Sonrası kapanışımız için buralarda olacağız. Merhaba Berna Hanım, sizleri gerçekten severek ve beğenerek dinliyoruz. Yolumuzda yoldaysanız türküler huzur buluyorum. Seçtiğiniz ve armağan ettiğiniz türküler ne güzel. Dubai Port güvenlik personelleri olarak kanal değiştirmiyoruz. Radyo Çağdaş'tayız. Evet, bizler için Telli Kılıç'tan Sen Sivas'ı Seyre çalar mısınız? Nail, Mehmet, Cengiz, İrfan ve değerli kaptanımız Erkan Bey için demiş. Öncelikle sizlere kolaylıklar diliyorum ve teşekkür ediyorum o kıymetli vaktinizi ayırıp bizleri dinlediğiniz için. Çalan ben bütün eserleri sizlere armağan etmek isterim. Kıymetli Dubai Port güvenlik personelleri Nail, Mehmet, Cengiz, İrfan ve değerli kaptanları Erkan Bey için gelsin efendim. Şimdi Sen Sivas'ı Seyret eserim. Sonrası kapanışımız için buralarda olacağız.

Evet efendim, şöyle acil bir mesajım var. Hemen bakayım kapanışı yapmadan önce. Diyor ki, güzel kızım, İlham amcam göndermiş. İyi çalışmaları, yayınlar diliyorum. Her şey gönlünce olsun, yüreğince olsun. Erdal Erzincan'dan güzel bir eser, sevinirim demiş çalarsan. Kapının önünde arabayı temizliyorum. Her şey gönlünce olsun. Hoşça kal demiş. Teşekkür ederim İlham amcacığım, ellerinden öpüyorum. Ama fakat programımın sonuna geldim maalesef. Sana ben bundan sonraki bütün türküleri armağan edeyim, olur mu? Kolaylıklar diliyorum bu arada. Evet, sıradaki bütün eserler İlham amcamıza armağan olsun.

Selamlar Berna Hanım. Kurucu eşim Asiyan Pet Shop'tan Ercan ben. İyi yayınlar diliyorum. Zahmet olmazsa kapanış parçası türlü türlü olur mu? Mümkünse ve zahmet olmazsa demiş. Olur mu efendim, ne demek tabii ki. Ama ben şu anda sevgili Özgür Akdemir'i yayınlıyorum. Hemen sonrası sizin eserinizle kapanışımızı gerçekleştiririz o zaman. Sevgili Özgür Akdemir bizlerle birlikte, kıymetli arkadaşım. Evet, Türk halk müziğinin gerçekten gelenekle böyle modern yorumu birleştiren nadir isimlerden bir tanesi. Zaten ben onun naif sesine hastayım. Çok da seviyorum. Biraz önce de yayınladım ayrı ayrı eserini. Hatırlar mısınız? İbrahim Tatlıses'in Ayağında Kundura biraz arabesk vari söylüyordu ama Özgür onu o kadar güzel modernleştirip Türk halk müziği ezgisine çevirmiş ki. Yepyeni bir eser bizlerle birlikte. Bu arada İlker Sönmez, selamlar olsun size de. Bakın Özgür Akdemir'in kıymetli menajeri. Bazı insanlar sahnede değildir ama sahne arkasında da koca bir emek taşır. Sanat sadece sesle olmuyor bakın, organizasyonla, vizyonla, güvenle büyüyor. Bir de sanatçının arkasında sağlam bir duruş varsa da, yani o vizyon daha da genişleyip daha da güçlü parlıyor. Ben hem Özgür hem de İlker'e özellikle emeğine ve sanata olan saygısı için güzel bir eser armağan etmek istiyorum. Hep diyorum ya, bazı türküler görülmeyen ama hissedilen tüm emekler için gelsin. Sanat hayatında da başarılar diliyorum sevgili arkadaşım Özgür'e. Çok kıymetli bir eser olmuş gerçekten. Listemize de ekledik. Evet, bugün de bir yayının daha sonuna geldik. Türkülerle ağladık, türkülerle güldük. Bazen geçmişe gittik, bazen içimize baktık. Radyonun zaten en güzel yanı da bu değil mi arkadaşlar? Aynı anda binlerce kalbi aynı duyguda buluşturabiliyoruz. Evet, sizin mesajlarınız, selamlarınız, istekleriniz bu yayının gerçek sahibi. Mikrofonun diğer ucunda yalnız değilim, biliyorum sizinle birlikteyim. Çağdaş Medya Grubu çatısı altında 20 yıldır kesintisiz yayın yapan Radyo Çağdaş yine ve aynı samimiyetle, aynı sıcaklıkta burada olacak yarın. Özellikle Çağdaş Kocaeli gazetemiz ve Çağdaş Sanat Akademimizle kültürü, sanatı ve sesi büyütmeye de devam ediyoruz. Evet efendim, ben Deniz Berna Uytun'un. Kalbinizi yormayın, sevdiklerinizi ertelemeyin, dostlukları da ihmal etmeyin. Nasip olursa yarın yine aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına buralarda olacağım. Yarına kadar kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Son olarak da türlü türlü eserinde yayınlayacağım, hiç merak etmeyin ama en çok istinilen eserler arasında Özgür Akdemir, Ayağında Kundura eseri gelsin.

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Nostalji kuşağı başlıyor.

hep birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

sönmüş bak ışıklar ev nasıl karanlık. O ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor ağlıyorum artık. Sen kadınım.

Eşya var toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hazır.

hayatım, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle, o kapıyı kapat.

0: Nostalji kuşağı sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

Palan Döken'den Kartepe'ye. Dadaşlar Kadırga Yaylası'nda buluşuyor. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonumuzun 14. Geleneksel Piknik Festivali ile sizleri doğanın eşsiz güzelliğinde buluşturuyoruz. 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Gölcük Kadırga Yaylası'nda çadırlarınızı kurun, piknik sepetlerinizi hazırlayın ve festival coşkusuna ortak olun. Bar ekipleri, cirit şölenleri, geleneksel oyunlar, yarışmalar, gösteriler, şarkılar, türküler ve halaylarla dop dolu iki gün sizleri bekliyor. Üstelik sürpriz sanatçılarla eğlence doruğa çıkacak. Geleneksel Erfest 26 Piknik Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Kaçır

yanarım aşk için, ben yanarım gül için. Bu ateş sönmesin diye ben yanarım kim için, ben yanarım sen için.

havrası açınca doğan güzellik yayılır ovaya da arının çiçeğe

0: Kızanlar, bu dağların sahibi kim?
1: Erimiz.
0: Yiğidi kim?
1: Efemiz.
0: Susuz derelerde kavak biter mi?
1: Bitmez.
0: Bitkisiz diyarlarda duman tüter mi?
1: Tütmez.
0: Yiğit kime derler?
1: Sözünde durup efesiyle ölene.
0: Korkak kime derler?
1: Sözünden dönen aman dileyene.
0: İnsan dünyaya niçin gelir?
1: Ölmek için.
0: Doğup da ölmekten kuşkulanan bebeler
1: dertlenip hortlamaya.
0: Var yemezlere acımak mı yoksa dayak mı haktır?
1: Dayak haktır.
0: Yiğitlerde ne yoktur?
1: Merhamet.
0: Korkaklar zeytini nerede döverler?
1: Ağaç dilekte.
0: Yiğitler yağı nerede kavururlar?
1: Zalim göbeğinde.
0: Sözünde durmayan kahpe bacının öz kızan olsun mu?
1: Olsun.
0: Şu dualı yatağın böğrüne batsın mı?
1: Batsın.
0: Doğru söylediğinize nasıh tövbesi olsun mu?
1: Olsun.

Kartepe'ye. Dadaşlar Kadırga Yaylası'nda buluşuyor. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonumuzun 14. Geleneksel Piknik Festivali ile sizleri doğanın eşsiz güzelliğinde buluşturuyoruz. 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Gölcük Kadırga Yaylası'nda çadırlarınızı kurun, piknik sepetlerinizi hazırlayın ve festival coşkusuna ortak olun. Bar ekipleri, cirit şölenleri, geleneksel oyunlar, yarışmalar, gösteriler, şarkılar, türküler ve halaylarla dopdolu iki gün sizleri bekliyor. Üstelik sürpriz sanatçılarla eğlence doruğa çıkacak. Geleneksel Erfest 26 Piknik Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Kaçırmayın.

nerelere gark olmadı zihnin ateşi için. Ferhat dağları delmedi mi Şirin'in aşkı için? Kusur ise her saniye, her yerde seni anmak. Mecnun, az mı yemin etti Leyla'nın başı için?

Sesi yorgun, gözlerinden uykusuzluk seçilir. Görkeminin zerresinden ağrı daha küçülür. Gecelerin kollarında leblerinin bal suyu aydan dökülürcesine

frekans yolcusuyum. Müptelası bu yolun. Ben zamanla boğuşayım. Sen seveyle, sen salın. Kor alevler buz kesilir gördüklerinde beni. Bir sensizlik yakar, bir de hasret İstanbul'u.

Palandöken'den Kartepe'ye. Dadaşlar Kadırga Yaylası'nda buluşuyor. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonumuzun 14. Geleneksel Piknik Festivali ile sizleri doğanın eşsiz güzelliğinde buluşturuyoruz. 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Gölcük Kadırga Yaylası'nda çadırlarınızı kurun, piknik sepetlerinizi hazırlayın ve festival coşkusuna ortak olun. Bar ekipleri, cirit şölenleri, geleneksel oyunlar, yarışmalar, gösteriler, şarkılar, türküler ve halaylarla dop dolu iki gün sizleri bekliyor. Üstelik sürpriz sanatçılarla eğlence doruğa çıkacak. Geleneksel Erfest 26 Piknik Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir.

Yargılamaların boyumuzu çoktan aştı. Beklentilerin bedenimizi yıldırdı. Ve söylenmesi gereken her şeyin söylendiği. Lakin çaresizliğin hüküm sürdüğü o savaş zamanlarından birindeyiz. Biz iki kuşaktır kendimizle savaşırız. Çelişkilerimizi ilke diye sunmaktan vazgeçişimiz... Şunun şurasında kaç günlük iş. Suçladığımız düzenin vazgeçilmez parçalarından olmadık hiç. Ama vaz da geçmedik. Sevdalarının fukarası o çocuklar büyüdü. Dostluktan çok belki ihaneti gördü. Aslında sevdalarımız zaten raftaydı. İndirdiğimizde yaşımız geçmemişti belki ama biz yaşamaya gecikmiştik. Doluyduk, donanmıştık. Uğruna ölünecekler sıralamasında ikinci sıradaydı yar. Belki ama hepimizin yüreğinde saklıydı. Çünkü vakit yoktu. Yarınları hazırlarken aşka. İşte ondandır şimdi sevda şiirlerine tutunuşumuz. Yorulmuş, vazgeçmişiz şikayet etmekten. Binlercesi içinden denize ulaşan karettalar gibiyiz. Ayakta kalmanın şansına inanır olmuşuz. Mazeretler bulmuşuz. Ve sanki vaktin bu kadar hızlı geçtiğini yeni anlamışız. Yani korktuğumuz ama aradığımız yalnız gecelerden birindeyiz. Eski defterleri karıştırmak değil niyetimiz. Onca beklemiş susmayan gönlümüz. Söylemeyen dilimiz söyler olmuş. Yürekten dile düşmüş sevdamız. İki şey bilirim biriktiği gözlenemeyen. Biri sevda, biri emek. Zamanı geldiğinde zamanlı zamansız ve de çoğunlukla ulu orta dökülüverir yüreğe, dile. Bu faslı da bize yakışan şekilde bitirelim. Özledim. Gözde, kaşta, kirpikte değil gözüm. Ben barışı özledim. Özledim. Yardan öte söyleyecek sözüm vardı benim. Ben barışı özledim.

Beni her ölüm etkiler. Tanımasam bile üzülürüm yitirilmiş ümitlere. Hiç gerçekleşmeyecek ideallere, yaşanmamış sevgilere üzülürüm. Bu yüzden korkarım yaşamı ertelemekten. Ne yapılması, ne söylenmesi gerekiyorsa söylenmeli, yapılmalı. Seviyorsanız sevdiğinizi bugün söyleyin. Sevdanızı bugün yaşayın. İşinizde yapılacak ne varsa bir an önce yapın. Yarın çok geç olabilir. Bir anda bitebilir her şey. Yaşamak için acele edin bence. Kısa yaşanmışlıklar yaşanmamışlıklardan daha iyidir. Geriye dönüp baktığınızda keşkeler çoğunlukta olmasın. Uzun vadeli hedefler için bile bugünden harekete geçmeli. Yarınlar çok uzakta olabilir. Daha okulda başlamıyor muyuz ertelemeye? Hep yarına yatırım, bugünü sonra yaşamacasına. İşe gireyim sonra, evleneyim sonra, çocuklar büyüsün sonra, emekli olayım sonra, sonra, sonra. Bu sürecin başında, ortasında yaşam her an sona erebilir. Sonrası olmayabilir. Fedakarlıklar güzel ama unutmayalım dostlar. Herkes kendi hayatını yaşar. Ertelenen sevdaların bedelini ödemiyor yaşam. Benim bildiğim.

Merhaba Nalan. Bu sen misin? Yoksa sen mi sandım? Biri çimdiklesin beni. Şöyle ışığa gel de göreyim. Beni dümdüz eden o yalandan da yalan gözlerini. Merhaba Nalan. Amortiden mi çıktın güzelim? Bak yine şapşal ettin bizi. Oysa ne güzel unutmuştuk ve ne güzel sona ermişti o gerzek pembe dizi. Hani son bölümde sen yamuk yapıp fabrikatörünü Barbie'in Tarabya köşküne gitmiştin. Hani arkadaşım Halit Akçatepe'nin yanında beni acayip refüze etmiştin. Ve işte o an gözümde eskicinin bile almadığı bir eski eşya gibi bitmiştin. Merhaba Nalan. Merhaba. Pişmanlıklar denizinin biletsiz yolcusu. Merhaba. Artist olma hayallerinin ikinci sınıf karakter oyuncusu. Vay anasını sayın seyirciler. Vay anasını da. Vay anasını. Bak şimdi ağlarım ha. Tez kapatsın biri gözlerimin bozuk vanasını. Oysa o zehir kusan fabrika yolunda beraber ıslanmıştık biz nice yağmurda. Ve o gün Nubar Bey'in çarpıp kaçtığı bir hayvancağızdı inleyen yol kenarı çamurda. Ve hep kendini ayırdığın o bencil yüreğin bir de o gariban köpeğe sızlamıştı. Ve ben ilk defa seni böyle bilmiştim. Ve damarlarım ilk defa böyle cızlamıştı. Merhaba Nalan. Merhaba. Yoksul mahallemizin en havalı kızı. Merhaba yanlış ağlara takılmış o muhteşem deniz yıldızı. Ben sana bakınca dolardım bulut gibi. Dolardım da bir türlü yağamazdım. Sen bana bakınca bir ağlamak düğümlenir boğazımda. Gurur yapar ağlamazdım. Ne düşkündüm sana be. Hani hayvanlar yavrusunu nasıl yalarmış. Aynen öyle. Ne tutkuydu bizimkisi be. Hani Ferhat dağları nasıl delermiş. Aynen öyle. Ve o nasıl gidişti be. Hani bir tren gelir de üzerinden geçermiş. Aynen öyle. Of Nalan of. Sen benim neler çektiğimi bilsen. Bunu bilmekten ölürdün. Şu kadarını söyleyeyim. Hani taş olsan, yani taş olsan, ortadan ikiye bölünürdün. Gitme Nalan, dur. Tekrar gitme ne olur. Aldırış etme saçma sapan sözlerime. Yo hayır, ağlamıyorum. Galiba cigaranın dumanı kaçtı gözlerine. Belki de sen haklıydın. Bu mahallede ne bahtın açılır, ne de boyun uzardı. Üstelik annen ölmüştü. Ve sokağınız acını kaldıramayacak kadar dardı. Ters o gidiyordu her şey. Millet işi gücü bırakmış aklını bize takıyordu. Altımızda çul yoktu, üstümüzde dam akıyordu. Arap kızı camdan bakıyordu. Sen gittikten sonra ben, hiç sorma, el attığım her işi çok geçmedi batırdım. Çünkü seni unutmanın tek yoluydu. Bütün kazancımı şaraba yatırdım. Ama gelinliğim duruyor. Baba yadigarı cumbalı evimizi de satmadım. Yalanım varsa kalkmayayım şuradan. Ben seni bir tek gün bile unutmadım. Merhaba Nalan. Merhaba üzgün melek. Merhaba kadersizim, talihsizim. Merhaba titreyen elim, sancıyan belim, ağrıyan dizim, vazgeçilmezim. Ama Necdet Tosun öldün Nalan. Artık yemekleri sen, salatayı da ben yapacağım. Sami Hazinses kadar olmasa da bahçeyi sevdiğin çiçeklerle donatacağım. Kemal Sunal da öldü Nalan. İyi kalpli amcaları birer birer uğurladık.
ve dünya kirlendi, filmler bozuldu. O masum sevdalar yaşanmıyor artık. Sen varsın, ben varım. Bir de acımasız bir dünya var dışarıda. Esas film şimdi başlıyor ve bütün koltuklar bomboş bu sinemada. Merhaba Nala, merhaba. Sen ortada sıçan, ben şaşkın köreve. Ulan seviyorum seni be. Ulan nereden inceldiyse oradan kopsun be.

Dün sahilde karşılaştık. Bir an gözüm ısırdı. Sonra birden tanıdım. Düşmemek için zor tuttum kendimi. Bacaklarım titredi. Bir ağaca yaslandım. Yırtılan bir mektup gibi sisli hatıraların gerisinden bakıyordu. Eski bir sevdanın durulmamış nehirleri çırpınarak yüreğime akıyordu. Hatırladığım bir sonbahar günüydü. Karşımızdaki yeni eve taşındılar. Bütün gün bakışıp duruyorduk. Gözleri sanki birer kurşundular. O zamanlar ben zıpkın gibi bir çocuktum. Liseye yeni başlamıştım. Onun saçlarını geriye savurup çapkınca gülümsemesinden hoşlanmıştım. Ne zaman cama çıksam karşı balkonda ıtırlı bir çiçek gibi tütüyordu. Ne zaman buluşalım desem olmaz diyordu. Mektuplaşmak ona yetiyordu. Bir Temmuz akşamıydı, unutmam. Yazlık sinema daha yeni dağılmıştı. Bahçe kapısında sıkıştırıp öpmüştüm. İçeri kaçıp saatlerce ağlamıştım. Sonraları çok konuştuk, gezdik. Bazen ağlaşıp bazen de gülüştük. Çılgın gibiydik, her fırsatta buluştuk. Ulu orta öpüştük, herkesin diline düştük. Ailesi baş edemedi. Mersin'deki halasına gönderdi. Hiç arayıp sormadım. Ben o sıralar devrimci oldum. Mahalleden ayrılıp yıllarca eve de uğramadım. Dünyam değişmişti artık. Memleketin gidişatını hiç mi hiç beğenmiyordum. Forumlara, yürüyüşlere katılıyor, durmadan şiir okuyup ajitasyon çekiyordum. Ah o gençlik rüzgarı. Ah. Ezilen insanları tek başıma kurtaracağımı sandım. Anarşik bir eylem sırasında seken kurşunlarla bacağımdan yaralandım. Ameliyatın ardından yıllarca yattım içeride. Dosyam bir hayli kabarmıştı. Beni o nemli koğuşlarda vefakar anamdan başka hiç kimse aramamıştı. İçeriden çıkınca onu sordum. Bir assubayla evlenip buradan gitmişti. Oysa kibrit havlusuyla koluma dağladığım ismi hala silinmemişti. Hayat devam ediyordu. İçkiye vurmuştum. Unutmayı deniyordum. Pencerenin önünde kuruyan bir çiçek gibi günden güne tükeniyordum. Anam çökmüştü artık. Ölmeden mürüvvet istiyordu. Bazen oturup dertleşirdik. Kimsesiz bir kadın varmış, körmüş, olur demiş. Ben de fazla uzatmadım. Evlendik. Geçmişe ait ne varsa mektuptu, resimdi. Bir bir ayırıp yaktım ateşte. Nasıl gittiğini sorarsanız ne bileyim.
Kör topal gidiyor işte.

0: bu hoyrat ellerimle.
1: Dün sahilde karşılaştık. Bir an boş bulundum. Sendeler gibi oldum. Öyle bir baktı ki ben o gözlerde bir ömrün bütün acılarını buldum. Bir şeyler söylemek ister gibiydi. Başını eğip gitti çocuklarının yanına. Nedendir bilmiyorum. Fakat girmek istemedi sanki kocasının koluna. Ardından koşup durduramadım. Ona soramadım. Öylece dona kaldım. Çünkü o anarşik eylemden beri ben artık değnekli bir topa oldum.

Suspus olmuş, puslu bir İstanbul muydu yüzün? Yoksa çok bildik hüzünler mi taşınmıştı yüzüne dolma bahçede, çay tadında? Divit ucuyla yazılmış bir aşkın sureti vardı avuçlarında. Tarih bir başka iklimin kıvamını gösteriyordu. Ben rehnedilmiş yelkovan gibi, hani akrebi seven ama yüreği takvim yokuşlarında. Sinemada elinin elimde telleyişinin bir anlamı olmalı. Sesinin sesimde yankılanmasının. Sanki perdedekine üzülmüş ya da sevinmişsin de tesadüfen akmış yüzün içime. Yalan, sen perdeye bakıyorsun, fikrin benim seyir defterimde. Ve ben Amerikanca bir filmi Kürtçe seyrediyorum. Kadın Beyoğlu'nun bir kış akşamında üstündeki deri montun sahibine küs, soğukluğundan muzdarip yürüyordu. Adam da yürümek hiçbir şeyi çözmüyordu bazı aralık akşamlarında. Parmağında yaralı bir öyküyü taşıyordu adam. Kadının yüzünde bir hüzün, hüzünlü aralık akşamında bir yüzük. Yüzüğün yüzünde dünya güzeli bir kadının kehaneti, soğuğun ve karanlığın vehameti. Hayatı bir başkasının pantolonu gibi küçültülmüş, daraltılmış. İlk sahibinin o pantolonla yaşadığı şeyler, yani pantolonu pantolon yapan anılar, bazı ilkbahar berileri yüzünden yapılan yamalar, ter tüketen yazlar, hepsi daraltılmış. Yaşananlara bir beden büyük geliyor artık hayat. Bir aşkı paylaşmak için çok geç, bir paylaşıma aşık olmak içinse erken. Beni sevda yerimden vurdu yine zaman. Şimdi sana söylenecek tek cümle, bende sana yetecek kadar ben kalmadım.

Benim hiç sapanım olmadı anne. Ne kuşları vurdum, ne kimsenin camını kırdım. Çok uslu bir çocuk değildim ama seni hiç kırmadım, hep boynumu kırdım. Ben hayatım boyunca bir tek kendimi vurdum. Suskun görünsem de fırtınalı ve mağrurdum anne. Bir mızrak gibi aynada hep dik durdum anne. Ben sana hiçbir gün laf getirmedim, leke sürmedim. Ama göğsümü çok hırpaladım, kalbimi çok yordum. Ben hayatım boyunca en çok kendimi sordum.

Benim hiç sevgilim olmadı anne. Ne bir yuva kurdum, ne bir gün şansım güldü. Öpemeden bir bebeğin gıdısını, tükendi gitti çağım. Bir muhabbet kuşum vardı, o da yalnızlıktan öldü. Sen beni göğsünde hep acılarla mı soğurdun anne? Yoksa evlat diye koca bir taş mı doğurdun anne? Eziyet değilim, zahmet değilim, musibet hiç değilim. Bir senin mi balına sinek kondu söylesene? Doğurdun da beni neyle yoğurdun anne?

Benim hiç hayalim olmadı anne. Ne seni rahat ettirdim, ne kendim ettim rahat. Bir mutluluk fotoğrafı bile çektirmedi bu hayat. Kaybolmuş bir anahtar kadar sahipsizim anne. Ne omuzumda bir dost eli, ne saçımda bir şefkat. Say ki yollardan akan şu faydasız çamurdum anne. Say ki ıslanmaktım, üşümektim. Say ki yağmurdum anne. Bunca yıldır gözyaşını hangi denizlere sakladın? Oy ben öleyim. Sen beni ne diye doğurdun anne?

Demem şu ki sevgili, bir yerinde yaşamın, birileri bittiğini anlatıyorsa durmadan sevdaların ve az buçuk tutunduğumuz yerinden basıyorsa yüreğimize, direnmek gerek. Direnmek gerek ki hem de nasıl. Hani diyor ya usta, o iyi insanlar o güzel atlara binip gittiler. Gitmemişler. Gittilerse de dönmüşler. Sevdaları zulalarında konuşacakları günü beklemekteler. Silahımsın. Başım havalarda gezerim, en yıkık günlerimde bile. Atımsın, ölümü çiğnetmedin düşmanıma, karanlıkta kurşun yağarken üstüme. Karımsın, dönümü paylaşan tarlamsın benim. Kollarımda uyuttuğum geceler senin, göğsüne sığındığım geceler senin. Öfkemi bir tabanca gibi denediğim geceler senden. Kulaç atmışçasına kızılırmakta yorulup düştüğüm geceler senden. Ve ilk görüyormuşum gibi baktığım gözlerine, kızıltılı sonbaharlar, alabulut yazlar, tren tren yolculuk. Seni ben ekmek paramız olmadığı günlerde de gördüm. Yiğittim. Seni ben korkunun kara tırnaklı titrek elleri bileklerime bir hayalet gibi sarıldığı günlerde de gördüm. Yiğittim. Seni ben zorlayıp o peygamber köşkünün kapılarını hücreme temiz çamaşır ve sigara ve selam yolladığın günlerde de gördüm. Yiğittim. Bir çift ateş karanfil, bir dost kitap ve bir bardak su gibi beklediğin günler de oldu hasta yatağımın başucunda. Yiğittim. Soframızda kuş sütü, balık yumurtası yoksa da işçi ellerinin tadı, aydın gözlerinin balı var. Ne zaman kekik koksa, gül koksa çamaşırlarım, elma, erik, ceviz, zeytin, portakal, anam koksa çamaşırlarım, ucuz çamaşırlarım, ucuz sabunlarda ellerini alırsa. Ellerin canım karım, ellerin. Yaban güllerine, mısralara, pırnallara değen ellerin. Ellerin canım karım, ellerin. İki taştan bir un eden ellerin. Ve göller bölgesinin gül bahçelerinden gül toplar gibi haziranda şafakta çetin kitaplardan bal toplayan ellerin. Canını okumuşlar ekmeğimizi, zincire yatırmışlar delikanlı günlerimizi. Kan etmişler ellerimizi, kan etmişler düşlerimizi. Canım gülüm kan. Gayri biz ölüm yok. Kavgayı, şiiri ve seni çok seviyorum.

Yer ile yeksem, ıslak saçlı, kem gözlü, kavim göçlerinden bu yana ağlayan ve durmadan cep kanyağı yakıcılığında ezgiler çalan, çaldıran, yakalatan, adı bende gizli bir kadındı İstanbul. Şehre bir yağmur yağdı, ben ağladım. Sevilirken ayrılmak mı kaldı Bizans'tan? Oyun dolan yoktu gözlerde, yalnız ses. Verilmiş sözler birdi, edilen yeminler sıfır. Eşyalar alındı, fotoğraflar söküldü yerlerinden. Bir aşkın izlerini yok edecek bir başka aşk sipariş edildi yeniden. Bir şehre yağmur yağdı, ben ağladım. Kim daha çok yalan söndürdü çay bardaklarında? Hangisi talandı demli öpücüklerin? Ve buğularda yitirilen kimin adıydı? Bir aşktan diğerine kaç saatte gidiliyordu? Soyulur muydu kabuğu hayatın, yoksa bütün vitamini kabuğunda mıydı? Yağmur şehre bir yağdı, ben ağladım. Ben giderken en çok seni götürdüm. Aklımın nakliyesiydi asıl yoran taşıyıcıları. Yardan düşmüştüm, yaralarım yardan armağandı. Kutsal kitabımda ziyan edilmiş sevgililer atlası. Ben sevmeyi beceremedim. Belki de sevilmeyi, benim sevmeye engel evcil acılarım vardı. Ben yağmur ağladım, bir şehre yağdı. Ben şehre ağladım, bir yağmur yağdı. Ben bir ağladım, şehre yağmur yağdı. Ben yağmur ağladım.

Ay doğarken bir söğüdün ardından, göl yüzünde sisli bir esintiyle, akşamın göğsüne hüzün serperek ve yağmurdan geceye çiçekli perdeler çekerek, beni düşün, beni düşün, unutma. En umarsız, en umutsuz gününde, bağrına bir yumruk çökeldiğinde ve dağların mazlum ateşi o güzelim saçlarına cayır cayır yanıp ulaştığında, beni düşün, beni düşün, unutma. Beni düşün bir kavganın içinde, helal bir ekmeğin peşinde ve kurtlardan arta kalmış yüreğimin can çekişen o son parçasını da sana sakladığımı bil. Bil ki haykırırcasına, bu esir gövdemi yakarcasına, kavuşmak için o serin bağrına ateşten bir yol arıyorum.

Kar yağarken mor dağların ucundan, sol yerinde sessiz bir iniltiyle, yastığın yüzüne yaşlar dökerek ve akşamdan gizlice bir ah çekerek, beni düşün, beni düşün, unutma. Kan kızılı bir gelincik seherinde, sırtıma kahpe bir hançer indiğinde ve bu gencecik ve bu hemencecik ölüm çığırtkan bir gazete başlığında, çığlık çığlık sana kavuştuğunda, beni düşün, beni düşün, unutma. Beni düşün şehre her yağmur yağdığında, ıslak ve kırılgan bir türkünün içinde, göğsünden dudaklarına doğru sancılı bir isyan kabardığında, bastırarak kalbini avuçlarımla sesini okşadığımı bil. Bil ki yalvarırcasına, uzayan yollara dağılırcasına, sonsuz bir mahşerin ortasında bir zemzem suyu gibi seni özlüyorum.

Dilime bu türkü, gönlüme bu sevda düştü düşeli yollardayım. Yüreğime çoktan cemre düşürdüm. Seni sevmek için baharı beklemeyeceğim.

0: Bir dağ başı yalnızlığı yaşıyorum yeniden. Dağ başı yalnızlığı ölümden beter. Hiç kimse aramasa, sormasa beni, sen gelsen yeter. Huzur ellerinin güzelliğidir. Gözlerin karşımda bir mutluluk denizi. Her sabah soframızda ekmeğimizi sen bölsen yeter. Yüreğim seninle yaylalar kadar serin. Ne bir çizgi hasret, ne bir nokta gam. Yayla dumanı gibi gözlerime her akşam sen de olsan yeter. Bende çaresizlik sonsuz kördüğüm. Bende sabır, sende naz. Gündüzden vazgeçtim, düşümde biraz. Bir yüz görümlüğü sen olsan yeter. Duymasa hiç kimse şair gönlümün sende karar kıldığını ve içimin şerha şerha yarıldığını sen bilsen yeter. Bir gün duysan bittiğimi, tükendiğimi, çıkıp gelsen uzaklardan korkulu ürkek, bir incecik dal gibi üstüme titreyerek eğilsen yeter.
1: Her şey yapılabilir bir beyaz kağıtla. Uçak örneğin, uçurtma mesela. Altına konabilir bir ayağı ötekilerden kısa olduğu için sallanan bir masanın. Veya şiir yazılabilir. Süresi ötekilerden kısa bir ömür üzerine. Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir. Senin dışında. Güzelliğine benzetme bulmak zor. Sen iyisi mi sana benzemeye çalışan her şeyden. Bir gülden, bir ilk, bir sonbahardan sor. Belki tabiattadır çaresi senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin. Ve benim bilincin asırlı bir bahçıvan çaresizliğim. Anlarım bitkiden filan ama anlatamam toprağın güneşle konuşmasını. Sana çok benzeyen bir çiçek yolu. Sen bana ışık ver yeter, ben de filiz çok. Köklerim içimde gizlidir. Gelen, giden, açan, soran, bere, budak yok. Bir şiir istersin, içinde benzetmeler olan. Kusura bakma sevgilim, heybemde sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok.

Uzun bir yoldan gelen tedariksiz katıksız bir yolcuyum. Yaralı yarasız sevdalardan geçtim. Koynumda bir beyaz kağıt boşluğu. Her şeyi anlattım, olan olmayan, acıtan sancıtan. Bilsem ki sana varmak içindi bütün mola sancıları, bütün stabilize arkadaşlıklar. Daha hızlı koşardım, sever adım gelirdim gözlerinin mercan maviliğine. Sana bakmak suya bakmaktır. Sana bakmak bir mucizeyi anlamaktır. Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır. Aşk sorgusunda şahanem, yalnız kelepçeler sanıktır. Ne yazsam olmuyor çünkü bilenler hatırlar. Hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar, bahçıvanlar değil tüccarlardır. Sen öyle göz, sen öyle toprak ve güneş ortaklığı. Sen teninde cennet kaygınlığıyken sana şiir yazmak ahmak.

bir tek söz kalır dişlerimin arasında. Ben sana gülüm derim, gülün ömrü uzamaya başlar. Verdiğim bütün sözler sende kalsın isterim. Ben sana gülüm derim, gül sana benzediği için ölümsüz. Yazdığım bütün şiirler sana başlayan bir kitap için ön söz. Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır. Her şey olmaya hazır. Sana bakmak suya bakmaktır. Gördüğün suretten utanmak. Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak Allah'a inanmaktır.

Hatırlar mısın? Evcilik oynardık çocukluğumuzda. Sen hep anne olurdun, ben hep baba. Ve kağıttan çocuklarımız olurdu. Birlikte başlamıştık ilkokula. Kırmızı kurdelenine de çok yakışmıştı sana. Şişman bir öğretmenimiz vardı. Aynı sıradaydık. 3A'ya giderken 4B'den Ahmet'i dövmüştüm sana baktı diye. Sonra göğsümü gere gere dayak yemiştim öğretmenden. Korkmuştun, ağlamıştın. Hatırlar mısın? Diplomalarımızı aldığımız gün mahallenin köşe başındaki Rasim amcanın pastanede muhallebi yemiştik. Ortaokulda aynı sınıfta ve aynı sıradaydık. Bitirme sınavlarında coğrafyadan kopya vermiştim sana. Ve sen öğretmen görür diye nasıl heyecanlanmış, bütün kalemlerini düşürmüştün o anda. Hatırlar mısın? Liseye giderken okullarımız ve sınıflarımız ayrılmıştı. Ders bitimlerinde okul kapısının önünde takım elbisemle bekler olmuştum seni. Askere gideceğim gün beni uğurlayanların arasında sen de vardın. Otobüsün penceresinden gözlerim takılı kalmıştı gözlerine. Ağlıyordun ve benim de gözlerime bir yağmur yağıyordu sanki. Hatırlar mısın? Tezkeremi almama 15 gün kala nişanlandığını duymuştum. 3 ay sonra en son ben çıkmıştım nikahında salondan. Kocanın kolundaydın, göz göze gelmiştik. Utanmıştın, başını eğmiştin öyle. Hatırlar mısın? Şimdi en küçük kızım geçiyor mavi kurdelesiyle dükkanımın önünden ve onu görünce benim küçük oğlan ne varsa düşürüyor elinden. Ne varsa düşürüyor elinden.

aşiret çocuğuyum. Adım Cüheylan. Kızılca kıyamet yaylasında doğmuşam. Koyaklarda kartal uçurmuşam. Kurt kovalamışam. Adam vurmuşam. Onursuz yaşanmaz demişem. Rezil rüsva etmemişem kendimi böceklere. Yavri yavri. Bu yüzden dik bakarım adamın yüzüne. Bu yüzden böyle hoyrat kalmışam. Asi bir Cüheylanam. Anam rüzgar. Babam gurbet. Bin yıldır bu koğuştayım. Diz çöktürmez beni hasret. Seni sevmişim. Bir kekliğin sesini üzmekten sakınır gibi. Seni sevmişim. Gururlu dağ çiçeklerini göğsüme takınır gibi. Ben sazımı kıl çadırların boynuna asıp da öyle gelmişim buraya. Yavri yavri. Ölürsem iradi ölürem. Harlanmış bir kılıca alnımla dokunur gibi. Asi bir Cüheylanım. Gözlerini benden ayırma. Kırılıp düşerem sonra. Kimse bakmaz yarama.

Bana ne getirdi Şencico? Kardaş ülümü sümbül soğanları mı? Yoksa toz kaldıran taylarımı dar geçitlerde mi kanatmışan? O göçebe sevdamızın yamacına şimdi kimler konmada söyle? Yavri yavri, söyle kınalı kuzum nerede? Onu hangi soysuzun sürüsüne katmışan? Asi bir küheylanım, mahmuz vurma döşüme. Delerem bu duvarları, canlarıma kavuşmaz peşime. Ben ki dipsiz uçurum boylarında, paramparça olmuş ölmemişim. Ben ki huysuz nehir yataklarında, yaralarımı çamurla sıvamışam. Asıl sığaram düşündün mü? Şu altı adımlık tosbağa voltasına şimdi. Yavri yavri, dağları çıldırtan öykümü ben bu demirlere dişlerimle yazmışam. Asi bir köheylanam, el süremezler yeleme. Bırak yırtılayım, bırak. Gel vurma benim dilime. Hüznün duvarlarında sıvası dökülmüş bir yer vardır. Bilir misin yavri? Bilir misin çiçekler çentik çentik solar bu gavur ölüsü akşamlarda? Bırak gözyaşlarımın oyduğu çukurlar öylece betonda kalsın. Dolansın peşime bir metelik etmez bu sırttan adımları. Dolansın yavri yavri. Şapkam namusumdur. Koma buralarda, koma. Tesbihim dağılmasın. Asi bir köheylanam, kasmaz beni bu acılar. Beni vursa da bu puşlar ancak sırtımdan vururlar.

Değişen ben değilim, dönüşen savaş. Yaşlanmakla ıslanmak aynı şey. Bir yağmurun gölgesinde ihtiyarlanmak. Şimdi ölüm bile yetmiyor acılarımızı tartmaya. Dostlar alıngan bir sahili pinekliyorlar. Bir merhabayı bıçaklar gibi artık selamlaşmalar. Değişen ben değilim, dönüşen savaş. Artık zaman bile yetmiyor yaşadığımızı sanmaya. Yine de ışıklar bu kenti güzelmiş gibi gösteriyor geceleri, geceler. Yani Ahmet Haşim'in kafiyeleri. Seni aklıma düşüren yer çekimi değil, yalancı yıldızlar. Öyle uzaksın ki, üflesem soğuyacaksın, sarılsam okyanus. Bir aşka yetecek kadar ve anımsatacak kadar sebepsiz bir ölüme acılarımız ve kafiyelerimiz var.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Biz ki bu hasreti semahların seyrinden alıp gelmişiz. Biz ki onu sitemkar anaların kirpiğinden derlemişiz. Süzülsün de acının derin izler bıraktığı gül yanaklardan. Yere dökülsün istememişiz. Bizim türkülerimizi rüzgar söyler her gece. Ay vurdukça parıldar, gün doğdukça hız alır. Nevroz ateşleriyle sağaltarak çırpınan yarasını, can havliyle kardeş, kan içinde bir kartal gibi vadilere saldırır. Türkülere ilişmeyin. Türküler nehirdir, gecenin bağrına akar. Fazla eşelemeyin kardeş. Taşınca ne siperler kalır, ne dev barikatlar. Deşmeyin diyorum, deşmeyin.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Kim? Biz ki nice amansız badirelerde sardan geçmişiz. Biz ki ilmikler boynumuza takılıyken bile türkü söylemişiz. Sonra ırmak boylarında gövertip körpe otların serinliğinde dağlara emanet etmişiz. Biz ki her yangının külünden diri canlar yaratmışız. Biz ki mazlumların defterine kanlı resimlerle sıralanmışız. Banaz yaylasından Kerbele'ye kar götürsün turnalar. Ölürüz sanma kardeş, dostun attığı gülden yaralanmışız. Türküleri dövmeyin. Türküler gökyüzüdür, karanlığa yıldızlar çakar. Üstümüze gelmeyin kardeş, namuslu bir delikanlının alnında kavga ışıldar. İncitmeyin diyorum. İncitmeyin.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Kim? Kim? Biz ki Karacaoğlan'ı aşkla, Veysel'i toprakla yüceltmişiz. Biz ki Köroğlu'nun narasıyla nice beyleri yere çökertmişiz. Yine de masum bir bebek gibi avuç avuç sevdamızı kalanlara vasiyet etmişiz. Adam dediğin sapına kadar yiğit olmalı. Ne karıncayı incitmeli, ne ozanları yapmalı. Öyle sansar gibi pusu kurup punduna getirmek de neymiş? Adam dediğin kardeş, yüreği varsa eğer getirip ortaya koymalı. Türküleri yakmayın. Türküler çiçektir, en umutsuz zamanlarda açar. Kavgayı uzatmayın kardeş. Yüzyıllardır tuz döke döke çürüdü bu yaralar. Kanatmayın diyorum, kanatmayın.

Ben bu akşam bir başka sevdim seni. Niyesini bilmeyecek kadar sevdim. Yaz beni sevdiceğim. Bir tek sen yaz benim. Çoklara sığmayacak kadar çok sevdim. Korkularımı korkutacak kadar. Kör kütük bir sevdaya düşebilirim bu gece. Sen rezilliğimsin, son aşkım, tek mirasçım, ömrüm göçeğisin. Yaşarsan bu zulmü, ölürsem ömrümü yaşayacaksın. Çünkü sen yaşayan tek ben olacaksın.

Ben bu şehrin ahıyım, el değmemiş günahıyım. Bunca yıllık ömrümde ilk defa sende kendimim. Ömrümü sana feda edebilirim. Anla, bu kadar basit karmaşığımsın. Yüreğimin tam orta yerinden geçerimsin. Daha ne olacaksın? Gizil ibadetimsin.

olsaydım olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım. Keşke

yakıyorsun o güzel gözlerin, bakışlarında bir ümit var. Sürgün edildiğim yerde kanatlarım kırıldı, esen yelde

Ben bu akşam bir başka sevdim seni. Niyesini bilmeyecek kadar sevdim. Yaz beni sevdiceğim. Bir tek sen yaz benim. Çoklara sığmayacak kadar çok sevdim. Korkularımı korkutacak kadar. Kör kütük bir sevdaya düşebilirim bu gece. Sen rezilliğimsin, son aşkım, tek mirasçım, ömrüm göçeysin. Yaşarsam bu zulmü, ölürsem ömrümü yaşayacaksın. Çünkü sen yaşayan tek ben olacaksın.

Ben bu şehrin ahıyım, el değmemiş günahıyım. Bunca yıllık ömrümde ilk defa sende kendimim. Ömrümü sana feda edebilirim. Anla, bu kadar basit karmaşığımsın. Yüreğimin tam orta yerinden geçerimsin. Daha ne olacaksın? Gezil ibadetimsin.

Yakıyorsun o güzel gözlerin, bakışlarında bir ümit var. Sürgün edildiğin yerde kanatların kırıldı, esen yelde.

yüreğimde yara sesidir. Bir bıyık niye uzar kıyametteyken sen? Ayna sırrını döker mi hüzünden, unutulmaktan? Hani öz yüzüne bakamazsın ya, hani suyu kirletir ya ellerin, ki o eller devrim ateşi taşırdı, yüzü gülsün diye ayazdakilerin. Şimdi saklanacak yer ararlar. Bir el niye utanır kendinden hoca? Sadece birbirine tutunur karanlıkta usulca. Ah, elleri salhaneye sokmamalı, susuz ellere denizi göstermemeli. Ne yapacağını bilmez şaşkınlarım, tutar bir su sızıntısına kanar da deryadan olur. Ama ne bilsin bunu yağmurla beslenen nilüferler? Eller mi suçlu de hoca, açlık mı susuzluk mu? Açlık çarık yedirir derdi de masal amcam, bir türlü anlamazdım. Bir el niye bilmez ölçüsünü, panikler saf sevda karşısında, hata sinsice bekler kapısında. Niye büyüdükçe kirlenir çocukların elleri? Peki bilir misin ellerdeki o kahredici kederi? Neden bunca kolay kundaklanır köy evlerine benzer yürekleri? Büyümese daha mı iyi olur köy çocukları? Köyünde kalsa, kirletmese kentleri, kentlileri. De hoca, daha mı iyi olur? Kirli çocukları beslemeyip asıp kurtulsak. Ah de hoca, köy düğünü yürekli, kına bakışlı. Bir yürek neden öldürür kendini yetmeyince kendine? Bir bakış neden uzar tırnak tırnak? Neden her günah ille de bir el arar? Peki eller neden mezar kazar? Omzum ortasında iğneli fıçı, çengelli sorularla tetiklenen. Bir yürek neden yanıtlayamaz mantıklı soruları? İflasını verir mantık maliyesine, kendini fesheder. Kaybettiği kanla sarar yine yarasını. Olur olmaza ilikler yakasını. Öylece köylü durur zulmün önünde, sökülür diş diş. Sustuğunu unutturmak sayar ahmakça. Ellerim günah rengi hoca, tütün basıyorum yangınıma. Acı acı yansın, külden beter olsun. Bir el niye imdat ister batarken günah batağında? Ellerimde havar sesleri. Bırak boğulsun ellerim kendi çığlığında. Bir el ne ister hoca, başka ne? Çatısı niye çöker bir yüreğin? Kan ağlar göçünce kırlangıçları. Bırak yıkılsın başına dünyası. Yıkasın ölüsünü kendi kanında, ne çıkar? Tabutunu öz ırmağı götürsün, kim bakar? Bir yürek kaza sonucu nasıl ölür? Ölürse iyi kime ölür? Yolun, havanın hesabı sorulmaz mı? Oh, öldü de kurtulduk mu olur? Ah hoca, yüreği mahkeme salonu, aklı kürsü, adil olduğunu bildiğim yargıtaysız merci. Kestiğin boynumdan kan akmaz, bilesin. De, bir yürek niye yargılatır kendini bir başka yüreğe? Neden öyleyse bir yürek kendine ağır, kendi ipinde sallanır ve böylesine birbirine sağır? Asma yaprağı gibi titremesi, asılacağını bilmesinden mi, yoksa asma dalı gibi birbirine sarılmasını bilmemesinden mi? Nasıl küfür gibi durur göğsün elinde bir yürek? Deha, her şeyi bilen Şahrut, deha.